0: Yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum. Ölürcesine seviyorum, seviyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: gece biz öyle
1: uyandık, zaaf getiririz. Lütfen. Geçen gece olanları hatırlayın.

0: Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha? Hata ha?
2: Pardon hata işte. Bak bu da hata.
3: Kendine
2: sen
3: gel.
2: Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
3: İdris yeter.
2: Yıkılın lan karşıda.
4: İmbat FM. Damardan kalbe.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana,

ağlarken farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel, portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görülmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan.

ne kadar büyüksün değil mi? Küçük dağları sen yarattın zaten. Burun kıvırdın ve ezdin tüm yürekler. Ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım.

0: Yar sevdan yüzünden belaya düştüm.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ateşe attı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

başladı benim. Seninle başladı bütün dertler. Kör olup görmeseydi seni gözler. Taş olup sevmeseydi şimdi yanında. Kör olup görmeseydi seni gözler.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Seçim Doğrucan. Demente Mobilya.
5: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
3: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

bakıp seni seviyorum demeni hiç unutamam. O günden sonra senin canın kendi canımdan daha kıymetliydi benim için. Seni son kez gördüğüm günü, yani ayrıldığımız günü de hiç unutamam. Çünkü unutulacak bir gün değil. O günden sonra cehennem benim için daha kıymetli oldu. Kalbimi kırdın, dünyamı yıktın. Yüzüme bakıp sen seviyorum diye haykırdın. Bunların hepsi yalansa, o zaman vur beni.

Yaptığına pişman olacak, geriye bakıp beni çok arayacaksın. Bana mektuplar yazacak ama gözyaşlarından kalemini bile tutamayacaksın. Yıkılıp yıkılıp duvarlara vuracak, keşkelerle yaşayacaksın. Anıları hatırlayacak, bir ok gibi kalbine saplatacaksın. Kötü olan ölmeyecek, bunlarla diri diri yaşayacaksın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDİ Sigorta. Her an.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM. Damardan kalbe.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm vermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küfle ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda bir ilk olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Geldim geldim buradayım imbatçılarım canlarım. Tarihlerimiz 8 Ağustos'u gösterirken şu anda sesimin ulaştığı her yerden herkese sevgiler, selamlar, saygılar olsun. 4 saatlik boyunca cumartesi gününün 4 saatini birlikte paylaşmış olacağız. Saat 17'ye kadar Damla ile müzik ziyafeti şu dakika itibariyle başladı. O zaman gelin hep birlikte startı verelim.

0: Durdurun dünyayı, başım dönüyor dedi Ferdi Baba. Yolculuğumuz diğer babayla devam edecek. Müslüm Gürses'i dinleyeceğiz vesaire isimli o güzel çalışmasıyla. Mesajlarınıza geçmeden önce imbat.fm sayfasından öncelikle sayfamızı takibe alıyor. Sonrasında son paylaşılan postun altına yüreğinizden geçen mesajları bizlere gönderebiliyorsunuz. Evet efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta yine bir konu belirledik. Sizin kırmızı çizginiz nedir diye soruyoruz. Evet efendim, sizin kırmızı çizginiz nedir diye soruyoruz. Yorumlarda buluşalım. Ve ilk mesajınız Lamia'dan gelmiş. Selam Damlam, hoş geldin. İyi yayınlar. Umarım iyisindir demiş. Çok teşekkür ediyorum Lamia'cığım. Moskova'dan yazıyorum. Seyfullah'a da selam olsun. Sıradaki şarkıda Seyfullah gelsin Damlam diye mesajını iletmiş sevgili Lamia.
1: Şaşırttın beni aşkınla.
0: Evet, Moskova'ya da Lamia'ya da sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hoş geldin Damlamız, hayırlı yayınlar. Kendi gününde kendi saatinde Damlamız yayında. Kemer altından sevgi saygılarımla diye seslenen Cemalettin, sen de hoş geldin.
1: Vesaire, vesaire.
0: Bülent Kurt ulaşmış. Tünaydın. Sefalar getirdin İmbat'ın siyah incisi. Ne diyor Damlamız? Toplaşın yamacıma, bomba gibi gümbür gümbür damar yolu açmaya devam ediyoruz. Allah'ım Allah'ım şarkılara gel. Ama sen daha güzel söylüyorsun. Ağzına sağlık demiş. Manisa Alaşehir'de bulunan abim Ömer Demir'e, kuzeni Emirhan Bakan'dan elbet bir gün o güneş sana da doğacak. Saygılar, tez vakitte yanımızda olman dileğiyle demiş. Hayri Nisa'nın mesajıydı.
1: Döndüm baktım aleme, aleme.
0: Hoş geldin İmbat Efem'in ağır ablası Damla demiş. Vedat Kızılöbek. Sen de hoş geldin, teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız, cezasız yolculukların olsun. Tanker şoförümüz Vedat. Damla Hanım hoş geldiniz. Kendi kalitesinde, kendi değerinde, kendi klasında. Ayrımsız, kimseyi birbirine düşürmeden. Tek rakibi Türk Hava Yolları. Kazasız belasız bir program diliyorum Damla Hanım. Cengiz Baba'dan bir şarkı diye seslenen sevgili Hakan Tonga hoş geldiniz. Evet efendim, Cengiz Baba'yı da listemize ekliyoruz. Öncesinde Müslüm Baba'yı dinleyeceğiz. Sonrasında tabii ki mesajlarınızı adreslerinize ulaştıracağız tek tek. Hiçbirisini es geçmeden elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce saat 17'ye kadar buralardayız. Konumuzu da unutmuyoruz sevgili imbatçılar. Sizin kırmızı çizginiz nedir diye sorduk. Yorumlarda buluşalım.

Dünyanın derdi bitmez, herkesin derdi başka vesaire vesaire dedi Müslüm Baba. Cengiz Baba da diyecek ki bir ufacık dünyam. Evet efendim, bu güzel şarkıyı özellikle Tonga ailesine, Hakan Bey'e, kızlarına, bütün Cengiz Baba hayranlarına, şu an sesimin ulaştığı bütün imbaççılara da gelmiş olacak. Bakıyorum diğer mesajlarınızı. Gülistan Turgut ulaşmış. Hoş geldin damlacığım. Keyifli yayınlar. Muğla'dan sevgiler selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Muğla'ya da sıcacık sevgiler selamlar gönderiyorum. Kolay gelsin Damla Hanım. Başta tüm akşam, bizzat şahsen, kızımın mutlu gününde yanımda olan Ender kardeşim, Lütfi kardeşim, Aşık Halil ve ailesine, Mehmet Laleloğlu, Can kardeşim, sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de kendisi olmasa da maddi manevi destekte bulunan Ayşen Soydan Karadağ ve Gülşen Karadağ, Yetkin Hamurtaş ve tüm gelmek isteyip de gelemeyen can dostlarıma teşekkür ediyorum. Gönder gelsin demiş. Keyfimiz ellere dert oldu parçasını. Bekir Kaymaz'ın mesajıydı. Aç ses aç Oğuz, Damla geldi yayında. Foça dinlemekte demiş Bilge. Evet efendim, bütün mesajlarını sırasıyla okuyacağım. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu, sonrasında reklamlar, sonrasında buralardayız.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Allah'ım Allah'ım şarkılara gel şarkılara. Masum Kırmızıgül'ün Ağlama Sen isimli şarkısı resmen ruhumu dinlendirdi. Çok güzel, çok beğendim. Bu şarkıyı kim istemişti, hangi dinleyicim ismini hatırlayamadım ama onlara göndermiş olduk. Bakıyorum mesajlarınıza. Sedat Sarı ulaşmış. Bugüne kadar yolunda gitmeyen bütün işin gücün rast gitsin. Sağlık bedeninden bedenini hiç terk etmesin. Hastalığın varsa şifa olsun. Rabbim senin önüne çıkabilecek bütün şerler hayra çevirsin. Hoş geldin Damla demiş. Ne kadar güzel gelmiş Sedat Sarı. Çok teşekkür ediyorum güzel dileklerin, güzel duaların için. Aynı dilekler senin için, sizler için de geçerli. Ve demiş ki umarım iyisindir. Teşekkür ediyorum Sedat'cığım, iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Tüm imbat selam aleyküm demiş. Mesajın eksik kalmış. Burada tüm imbat canlara demek istedin herhalde. Ve Güllü'den bir şarkı istemiş. Güllü'yü de listemize ekledik.

0: Bekir Kaymaz ulaşmış. Benim kırmızı çizgim mi? O da ne demek? Biraz açar mısın demiş. Bekir Bey, hemen açalım. Kırmızı çizgi sınırlarımızı korumak. Evet, elbette ki herkesin bir sınırı vardır. Bunu sorduk efendim. Kırmızı çizginiz, sınırlarınız nelerdir? Mesela aile gibi. Ve ikinci mesajıyla demiş ki, tamam, benim kırmızı çizgim adımın yanında soyadımın söylenmesini istememem gibi demiş. Bekir Kaymaz. Çizgiyi açtım sanırım. Ama tabii bu yayıncılar için geçerli değil. Değil mi Bekir Bey? Günlük hayatta birisi sana karşılaştığı zaman merhaba Bekir Kaymaz derse o zaman kızarsın. Yayıncıya kızmak yok. Sevmek emek ister. Sen benim emeğimsin. Öyle işte. Cemalettin. Yüreğine sağlık. Damla'nım hoş geldin. Bugünkü muhteşem bir müzik ziyafeti olması dileğiyle kolay gelsin demiş Lütfü Erdoğan. Kısa ve öz girişiyle giriş sağlamış. Hoş geldin. Ben de ona. Benim kırmızı çizgim çok tehlikelidir. Onu geçen bir daha beni bulamaz demiş. Allah Allah. Halil Akgün. Ne kadar güzel dahil olmuşsun konuya. Helal olsun.
1: Melek melek saçlarının örgüsü.
0: Kadir Pak ulaşmış. Mutlu yayınlar dilerim. Mümkün olursa İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demiş. Evet, İbrahim Tatlıses'i de listemize ekleyeceğiz. Kırmızı çizgim cesaret ve dürüstlüktür demiş Hakan Tonga. Evet, konumuza katılan dinleyicilerimizden. Evet efendim, diğer imbaçları da bekliyoruz. Konumuza dahil olabilirsiniz. Veya gönlünüzden geçen yorumları yapabilirsiniz. Bize gönderebilirsiniz. Bizler de burada sesinize ses oluyoruz. Sevdikleriniz arasında köprü oluyoruz. Evet, Ferdi Baba. Emmaoğlu. Sonra buralardayız.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

Allah'ına kurban, amcamın oğlu dedi Ferdi Tayfur. Bakıyorum mesajlarınıza, Nazo Ergün ulaşmış. Hoş geldin İmbat'ın kraliçesi, gönlümün prensesi. Yine damardan girdin canım kızım demiş. Nazo anne sen de hoş geldin. Ferdi Tayfur'un koyu hayranıdır. Az önceki güzel şarkı sana da özellikle gelsin. Allah'ım Allah'ım mesajlara gelelim, Damla cumartesiyi iple çekiyorum demiş. Allah Allah. Gülay'cığım hoş geldin. Ben de cumartesiyi iple çekiyorum. Sizleri bir hafta boyunca gerçekten çok özlüyorum. Ve aynı zamanda Osman'ım biz pazartesi Manisa'ya hastaneye gitmeyeceğiz. Randevu değildir. Pazartesi sabah kardeşini ara demiş. Mesajın birazcık karışık gelmiş Gülay'cığım. Pazartesi Manisa'ya hastaneye gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Tekrar yazarsan okuyalım. Bülent Kurt ulaşmış tekrardan. Aynı zamanda fanatik Fenerbahçe taraftarıyım. Buradan bütün Fenerbahçelilere selam olsun. Ve benim kırmızı çizgim spor, yani futbolu çok seviyorum o kadar Damlacan demiş. Siz hobinizi söylemişsiniz Bülent Bey. Biz kırmızı çizgileri soruyoruz ama. Benim kırmızı çizgim ahlaksız olanları affetmemek demiş Sedat Sarı. Hoş geldin Damla Hanım, Tire'den selam olsun. Çalışıyoruz seni dinliyoruz, Ferdi Baba'dan çalar mısın demiş. Emmoğlu şarkısı. Bu parça pehlivan inşaat çalışanlarına gelsin demiş Ali Nizamoğlu. Hoş geldiniz efendim. Az önce gönderdik şarkıyı. Sizlere de hayırlı işler olsun. Kolaylıklar diliyorum. Tire'ye de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selam kolay gelsin. Ben sevdiğim Seyfullah için yazıyorum. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Canım bir tanem seni çok seviyorum. Sen benim aşkımsın. Sevgilim Seyfullah. Onun için demiş bir şarkı açar mısınız? Hakan Altun'dan. Evet, Ayşe'nin mesajıydı. Azerbaycan'dan gelen bir mesaj. Hakan Altun'u da birazdan açalım Ayşe için. Selam Damla Hanım. Canım eşim Seyfullah. Seninle hedeflerimizi, hayallerimizi ve yaşamımızın her anını paylaşmak, aynı hedefe doğru yürümek benim en büyük hayalim. Seni seviyorum demiş Nesrin. Buyur buradan yak. Nesrin, Ayşen, Lamia. Aynı Seyfullah değildir umarım. Evet efendim. Ferdi, özür diliyorum. Ferdi Tayfur istekleri çok olunca sıradaki şarkı yine Ferdi Baba'nın şarkısı zannediyorum. İbrahim Tatlıses, neden desin? Bu şarkı özellikle Kadir Paka, ailesine ve bütün sevdiklerine gelsin, sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Her senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, keyfimiz ellere dert oldu dedik. O güzel şarkıyı da Bekir Kaymaz'a ve ailesine gönderdik. Yolculuğumuz hareketli şarkı ile devam ediyor. Sırada Hüseyin Kağıt var. Az önce de bütün storylerim beğenmiş. Sağ olsun. Bütün tuşlara basıyor kral. 20 gün sonra da konseri var. Manisa'da nasip olursa biz de orada olacağız. Hüseyin Kağıt'a da buradan sevgiler, selamlar olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Manisa'da olan abim Ömer Demir'e günler gelip geçiyor ama hasretin hep aynı yerde kalıyor. Güzel ve güneşli günlerimiz yakındır. Sen daima güçlü ve sabırlı kal. Seni dışarıda gururla, sevgiyle bekleyen kocaman bir ailen var. Fatma teyzenin, dayıların, herkesin selamı var. Azer Baba'dan da bir şarkı demiş Hayri Nusa. Evet, Azer Bülbül'ü de listemize ekledik. Osman'ım her şeyim, iyiyim annem. Tek düşüncem sensin. Seni düşünmekten şu koca şehir bana da dar geliyor. Metin Işık'tan da bir şarkı isteyen sevgili Gülay. Evet, Metin Işık'ın da Ağla Gözüm isimli şarkısını ekleyelim birazdan.

gelmiş. Bazı insanlar gider, bazı kapıdan çıkıp gitmez. Pardon, baştan okuyacağım. Bazı insanlar gider ama kapıdan çıkıp gitmez. Bir sandalye boş kalır, bir fincan eksilir sofradan. Bir şarkı yarım kalır gecenin ortasında. Ve sen anlarsın, bazı gidişlerin dönüşü yoktur. Ben seni unutmadım. Sadece adını daha az söylemeye başladım. Çünkü bazı isimler vardır, insanın dilinden değil, yüreğinden dökülür. Geceleri herkes uyurken ben sessizce geçmişe bakıyorum. Birlikte güldüğümüz günler geçiyor gözümün önünden. Birlikte sustuğumuz anlar bile şimdi dünyanın en güzel hatırası geliyor bana. Meğer insan en çok da alıştığı bir ses susunca yalnız kalıyormuş. Şimdi dört duvar arasında koskoca bir hayatı taşıyorum içimde. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor. Bir insanın kalabalıkların içinde nasıl yapayalnız kalabildiğini. Allah'ım Allah'ım. Hakan Tonga, yüreğine sağlık bu güzel şiir tadında notun için.

0: adını.
1: Evet, Gülşen Gün Nazif sayfası ulaşmış. İyi yayınlar. Nazif Gün, seni çok özledim. Bir adam tanıdım, aklımı başımdan alan, rüzgar gibi canıma can, ömrüme huzur veren, en güzel aşksın sen, iyi ki sen ömrüm. Elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Allah'ım Allah'ım, yüreğinize sağlık Gülşen Hanım. Nazif Gün'e gönderdiği güzel bir nottu. Prensesin bir cumartesi yetmiyor. İnan ki çok özlüyoruz. Bir gün yetmiyor. Ne olur çözüm bulalım, elimizden geleni yapalım demiş. Nazo Ergün. Ne yapacağız? Bütün tuşlara basalım mı? Teşekkür ediyorum güzel mesajın için. Benim en net kırmızı çizgim saygısızlık ve suistimaldir. İyi niyetimin, zamanımın ya da emeğimin bir zorunluluk gibi görülüp sınırlarıma saygı duyulmadığını hissettiğim an oradan sessizce ama geri dönülmez şekilde uzaklaşırım. Allah'ım Allah'ım. Ne kadar güzel yazmışsınız. Arsen Bey hoş geldiniz. Edirne'ye de size de sevgiler selamlar olsun. Çok güzel bir giriş yapmış. Kırmızı çizgisini bilen, kendi özel alanını koruyan bir insan konumuza katılmış. Teşekkürler demiş şarkı için. Benim kırmızı çizgim saygı ve vatanımın birliği, dirliği, bozulmaz, aşılmaz bayrağımızın bütünlüğüdür demiş. Kadir Pak. Ne kadar güzel. Konumuza katılmışsın Kadir. Vedat Kızılöbek. Kırmızı çizgimiz Müslüm Baba demiş. Evet, listemde var. Birazdan yollayacağım size. Hayatı tesbih yapmış, sallıyor mu? Efendim, mesajlarınız o kadar yığıldı ki azaltmak zorundayım. Şarkılara geçiş yapacağız elbette ki. Ve bakıyorum mesajınıza. Ege'nin sultanı incisi, İzmir'in prensesi. Hoş geldin Can Damla. Senden ricam Mahsun Kırmızı Gül'den Ağlama şarkısı. Evet, Rıdvan Akçakay istemiş. Demek ki o şarkıyı yayınlamıştım dakikalar öncesinde. Fakat mesajını okumaya şimdi sıra geldi Rıdvancığım. Ve not düşmüş. Gitme, yüreğim yokluğunu kaldıramayacak kadar yorgun. Bir nefes uzağımda olmana dayanamazken, bir ömür benden uzağa gitme. Susma, anlamını yitirmesin kelimeler. Bir tek sözüne şu gönlüme, yeniden bahar gelir. Etme, gözlerini gözlerimden çekip, bir bilinmezliğe sevdamı mahkum etme. Uzat elinden zehri, zehri bile şerbet sayar içer yüreğim. Sensiz bu dünya cennet olsa neyleyim? Gel, her şeye hazır bu yürek seninle. Bir sabah gün ışığı gibi doğ yüreğime. Sana son sözüm, hadi aç yüreğini. Seni seviyorum, bilmemezlikten gelme. Allah'ım Allah'ım. Benim halime gelmişim. Vallahi çok güzel bir şiirdi. Yüreğine sağlık Rıdvan Akçakaya. Cumartesiler artık sadece bir gün değil. İmbat FM'de senin sesinle başlayan bir serüven. Yayınlarında başarılar dilerim. O eşsiz enerjinle mikrofonun başında her cumartesi bizimle olman harika demiş. Harika bir mesajla gelen tekrardan sevgili Arsen Bey. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim. Video çok güzel olmuş Damlacığım. Evet, video çok güzel olmuş Damlacığım. Eşref benim oğlana çok benziyor demiş. Bilge'nin mesajıydı. Oğlunu da özlediğini belirtmiş. Ve aynı zamanda iyi yayınlar dilemiş. Oğuz'u demiş ziyarete gittim. İmbat'a selamlarını iletti. sana, Rüya'ya, senin seçtiğin bir şarkıyı demiş Foça'ya gönder. Biz babasıyla birlikte dükkanda İmbat'ı dinliyoruz. Evet, sevgili Bilge. Selamlar olsun Musa Bey'e, sana, oğlunuz Oğuz'a, Poça'ya, Bornova'ya. Geçmişi karıştırmak yaranın iyileşmesini geciktirir. Kısa ve öz. Evet, geçmişi karıştırmak yaranın iyileşmesini geciktirir. Aynı zamanda Hakkı Bulut'tan bir şarkı. Cemalettin. Ekleyelim Hakkı Baba'yı da. Ve aynı zamanda diğer notuyla, ya geç karşıma ortalığı sevginle inlet, ya da çekil kenara, adam gibi nasıl sevilir seyret. Allah'ım Allah. Öyle işte. Döktürüyor imbaççılarım. O zaman Hüseyin Kağıt'la birlikte döktürmeye devam edelim. Hayatı tesbih yapalım, sallayalım. Sonra devam edelim.
0: İmbat.

Evet, bu kadar tıngırtı yeter sanırım. İmbaççılarım hareketli şarkılar açmıyor. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Berat, kum gibi istiyoruz. Dertlenelim abla. Bitlis yolundayız demiş. Bu mesaj da bana bir ilham verdi. Ve Yavuz Bingöl'ün Bitlis'te Beş Minare şarkısını aklıma getirdi. Bu güzel çalışmaya özellikle Berat'a, yanındaki yol arkadaşlarına özellikle göndermek istiyorum. Aynı zamanda kum gibi şarkısını da Aytaç Doğan'dan dinleteceğim birazdan. Listemde Güllü var, Allah yazdıysa bozsun. Ferdi Tayfur var, ne dersin? Müslüm Gürses var, Azer Baba var. Daha neler var neler. Hiç acelemiz yok, saat 17'ye kadar buralardayız. Bütün mesajlarınızı tek tek okuyacağım. Hiçbirisini es geçmeden ve bütün şarkılara da yer vermiş olacağız bu süre içerisinde. Evet efendim, bakıyorum mesajlarınıza. Sakine Hanım ulaşmış. İyi yayınlar Damla Hanım. Gönlümün efendisi Burhan Günüm'ü çok öpüyorum. Geceleri gönlümde sevdam, rüyam kalbimde, aşkım gündüzleri dünyam. Allah Allah. Evet, Sakine Hanım'ın eşine ilettiği bir mesajdı. Aynı zamanda Ali Gün, sevdiklerinin de selamı var. Can Gün, Burhan Gün, Nazif Gün. Bizi merak etmeyin, biz çok iyiyiz. Dualarımız sizlerle. Aslanın eşi aslandır. Aslanlar gibi bekliyorum. Allah'ım Allah'ım. Ve Damla Hanım sıradaki şarkıyı Gün ailesine çalar mısınız demiş. Evet, seve seve Gün ailesine sıradaki bu güzel şarkıyı gönderelim. Ben hep söylüyorum, haksızlık bu. Koca haftada bir gün. Konuyu bizzat konuşmaya geleceğim. Hangi konuyu Hakan Tonga? Bir gelemedin gitti sen de 4 yıldır. Gel artık. Bekliyoruz. Sular hep akıl geçti. Kurudu vakit. Geçti nice han sultanlar. Tahtı bıraktı. Geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Allah'ım Allah'ım. Halil Akgün, yüreğine sağlık. Sen kaçma, beni gel olan beni gel. Kocaeli Karamürsel'den Tünaydın. Hayırlı yayınlar. Altın Kemer plajdayız demiş. Senin güzel programını dinliyoruz. Sesler sonda demiş. Mümin Aktaş. Tatile gitmiş. Yine de programı dinlemeyi ihmal etmemiş. Keyifli dinlemeler olsun. İyi tatiller olsun. Kırmızı çizgim benim sabrım, sinirim. Evet, sinirim taştığında gözüm hiçbir şey görmez Damlacığım. Hele ki konu evlat olunca çok sabırlıyımdır. Ta ki damarıma basarlarsa sıkıntı demiş. Ve imbattan her hafta damardan alıyorum ilacımı. Sen iyi geliyorsun. Şifa olsun Bilgeciğim. Beni demiş Oğuz'a götürüyorsun. Seni son ses dinliyor Bornova. Ve aynı zamanda Oğuz bekliyor sırada.

0: sahip oldukların değil, nasıl bir insan olduğundur. Malın çok olabilir ama paylaşılmayan servet sahibine gerçek huzuru vermez. Allah demiş herkese zenginlik nasip edebilir ama merhamet, vicdan ve gönül zenginliği herkese verilmez. Asıl zenginlik cebinde taşıdığın değil, kalbinde taşıdığındır demiş. İsyankar dinleyicimiz Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Evet efendim. Bitlis'te 5 minare diyelim. Bu güzel şarkıyı özellikle şu an yolculuk halinde olan Berat'a, yol arkadaşlarına, bütün Bitlisli imbaççılara da gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Evet, bana uzak, Allah'a yakın ol dedi Güllü. Sırada kim var? Sizce kim var sırada? Bakalım kimmiş? Introdan anlayan var mı? Şarkının girişini tanıyan var mı? Çok acil yoruma. Şarkının sözleri girmeden bu şarkı hangi şarkı? Kim söylüyor? Süre dolmak üzere.
1: Seni sevip
0: yarışma bitti.
1: Siz olmak
0: kim varmış sırada? Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Tabii ki Ferdi Baba. Peki bütün Ferdi Baba hayranları burada mı? Bir ses verin bakalım. Daha doğrusu mesaj verin. Sesi ben veririm size. Bakıyorum mesajlarınıza. Sudem ulaşmış. İyi yayınlar, köy yolundayız. Ailecek seni dinliyoruz. Sabah olmadan şarkısı. Bütün Ezer ailesine gelsin. Kolay gelsin demiş Sudeciğim. Sen dedenle, ninenle beni dinleyen Sude değil misin? Selamlar olsun. Köy yolunda ailecek beni dinliyorlarmış. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Keyifli dinlemeler olsun. Karanfil. Bir karanfil bıraktım geceye. Kokusu kaldı sadece sessizce. Solsa da yaprakları, sevdam kalır yüreğimde. Bu şiir Damla Hanım'a demiş. Allah'ım Allah'ım. Hakan Tonga. Teşekkür ediyorum, yüreğinize sağlık bu notunuz için. Aynı zamanda geleceğim oraya ama. Senin demiş yayın gününü konuşmaya. Ben de şikayet etmeye geleceksiniz zannettim. Evet, yani diyor ki tek bir gün cumartesi günleri yetmiyor bize. Haftada bir gün olayını konuşacağım bu sefer demiş. Hadi bakalım.
1: Belki yarın bu sevgimi.
0: Ne kadar hesap yaparsan yap, hesapta olan değil, nasipte olan gelir başınıza.
1: Belki yarın.
0: Ve kim neyle doluysa onu görür ibrikteki su gibi. Temizsen temiz akar, bulanıksan bulanık. Ve Ferdi Baba'dan bir şarkı diye seslenen sevgili Halil Akgün. Ben usla aşıktım. Gel dedin geldim, sev dedin sevdim, git dedin gittim. Şimdi unut diyorsun. Yaramazlığım tuttu. Unutamıyorum. Allah'ım Allah'ım. Cemalettin, yüreğine sağlık. Bu sözün üzerine mikrofonu Ferdi Baba'ya bırakacağım. Hazır mı Ferdiciler? Bornova. Çam dibi. Ödemiş. Şakran. Manisa. Foça. Kemeraltı, Altındağ, İstanbul, Moskova, Azerbaycan, İstanbul, iki kere söyledim İstanbul'u. Haydi bakalım imbaççılar, aç sesi.

yaralıyım, dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresi?

İlk fırsatta sana gelmek istedim. Gelip kollarında ölmek istedim. Özledim bir tanem, seni özledim. Ben sensiz yaşamayı başaramadım.

Başaramadım dedik. Bu şarkıyı dinlerken gözlerim dolu dolu oldu. Yine Arabex moduna girdim. Arabex'e bağladım. Bazen duygu geçişleri yaşıyorum imbaççılar. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama. Evet, Kum Gibi isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Aytaç Doğan yorumuyla bu güzel şarkıyı özellikle Berat'a ve bütün Bitlislilere göndermiş olacağız. Bakıyorum mesajlarınızı. Cemalettin ulaşmış. Ferdi Baba, yaralıyım, dertliyim. Tabii ki of of demiş. Teşekkürler Damlacığım, mesajımı okuduğun için demiş. Sağ ol demiş Bilge. Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla demiş Sedat. Allah'ım Allah'ım. İmbaççılarım iki dirhem bir çekirdek. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ne demek, görevim. Bornova burada sesler açık demiş Halil. Ferdi Baba, Ferdi Baba diye de eklemiş.

Merhaba Damla Hanım, canım eşim Seyfullah. Yanımda olmayıp aklımdan çıkmayanım. Seni çok özledim demiş Nesrin. Her ne kadar Müslüm desem de bir o kadar da Ferdi Tayfur severim. Bandırmadan selamlar. Vedat Kızılebek. Sevgi selam bizden olsun. Buradan İmbat FM kurucularına selam olsun. Murat Bey başta olmak üzere İmbat yönetimine. Aleyküm selam efendim. Denize taş atmışım, dalgasını beklemişim. Meğer ömrüm boyunca kendimden haber beklemişim. Geceyi yorgan sandım, hasreti başıma sardım. Uyku geldi kapıma, ben yine seni düşündüm. Yüreğine sağlık Hakan Tonga. Ve yoklama yapalım Damla Hanım. Ben şu an Gümüldür Ürkmez'den buradayım, İmbat'a devam Damla ile demiş. Vay, Gümüldür Ürkmez. Güzel bir yer. Gümüldür, gümbür gümbür. Selam olsun. Tüm imbatçılara selam olsun. Mutlu hafta sonlarınız olsun. Damlam, iyi yayınların olsun. Gülüm demiş. Allah'ım Allah'ım. Sıradaki tüm şarkılarda İmbat FM'e gönül veren herkese, tüm imbatçılara, sevdiklerime, sana ve Gülistan Turgut ablama gelsin diye seslenen yayıncı arkadaşım Rüya. Hoş geldin Rüyacığım. Teşekkür ediyorum. Bu arada sadece müzikmiş. Kum gibinin sözleri yok. Bu şarkının sözleri yok. Bulacağız birazdan kum gibi. Evet, o zaman sırayı Müslüm Baba'ya verelim mi? Hatıralar diyelim mi? Açalım mı radyonun seslerini? Hadi bakalım.

Evet efendim, saatlerimiz 15.09. Ferdi Tayfur'u dinleyeceğiz. Az önce Ferdi Tayfur'un diğer şarkısını yayınlarken şehirlerin, illerin ya da ilçelerin ismini saydım. O arada Muğla'yı unuttum. Gülistan Hanım hemen mesajı patlattı. Nerede dedi Muğla, nerede? Yorumlarda sesin çıkmayınca dinlemiyorsun zannetmiştim. O zaman bu şarkıyı özellikle Muğla'ya gönderiyoruz. Gülistan Turgut'a. Hazır mıyız Muğla? Hadi bakalım. Aç sesi. Hasretinle.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Uzun zamandır bu şarkıya yer vermediğimizi fark ettim. Hatırlayan var mı bu şarkıyı? Uğur Murathan şarkısı. Ne diyordu? Anlatamam. Görmen lazım. Beni baştan sevmen lazım. Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bu güzel şarkıya geçmeden önce bakıyorum gelen mesajlarınıza. Aynur ulaşmış. Sesin öyle huzur veriyor ki tarifi yok. Sen, imbat ve cumartesi. Üçü bir arada. Hayat enerjisi oluyor demiş Aynurcuğum. Çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işlerin olsun. Sıradaki şarkıyı da sana ve ailene de göndermek istiyorum. Bazı şeyleri oluruna bıraktık. Oradan alırsınız. Öyle işte. Hazırım. Allah Allah Ferdi Baba. Allah'ına kurban olurum. Of yine de of. Çok teşekkürler demiş. Güzel nidasıyla Gülistan Turgut. Damla'nın video yine her zamanki gibi muhteşem olmuş. Rica etsem kibariyeden yastayım. Sana bana güzel yüreklere teşekkürler. Kemer altından saygı ve sevgilerimle diye seslenen Lütfü Erdoğan. Saatten haberiniz var mı efendim? Saat 15.24. Geç kaldınız. O yüzden bu şarkı size de gelsin. Lazım bana geri dönmen lazım. Yeniden geç karşıma Allah Allah. Ferdi Baba of of demiş. Gülistan Turgut Cemalettin'e bu şekilde seslenmiş. Geç karşıma demiş. Dönmen lazım bir daha sevmem için. Kıbrıs'tan ulaşan Filiz Dönmez Kiraz. Teşekkür ediyorum Filiz Hanımcığım. Kıbrıs'a da sizi de sevgiler selamlar. Damla ablam, tatilde değilim. Karamürsel, Altın Kemer plajdayız. O zaman plajda ne işin var Mümin Aktaş? Açıkla. Nerede demiş tatile gideceğiz? 2 gün hafta sonu tatil. Çok seviliyorsun İmbat Efem demiş. O zaman plajda ne işin var Mümin Aktaş?

Dudordu ulaşmış. İyi yayınlar. Canım abim Osman, umarım iyisindir. Bizi merak etme, sıkıntı yok. Tek düşüncemiz sensin. Senin orada iyi olman bizi hiç merak etme. Seni çok seviyoruz. Hakan Taşıyan'dan da bir şarkı.

0: demiş Dudu. Osman dayıcığım biz iyiyiz, bizi merak etme. Sadece seni özlüyoruz. Aslan dayım diye iletilen bir mesaj Mehmet Alp Çura sayfası. Damla buradayız, mesajları okumanı bekliyoruz demiş Gülaycığım. Okuyoruz efendim sırayla. Acele yok. İyi yayınlar Damla Hanım, ben Fırat Akçan. Alaşehir'de benim için değerli olan insanlara Halit Bilgiç'ten bir şarkı. Teşekkürler demiş. Sıradaki şarkı sizlere de gelsin.
1: Ayrılık.
0: Yeni kıyafetler aldık, sana yollayacağız. Kargoya vereceğiz. Merak etme. Pazartesi konuşuruz diye seslenen Gülay. Okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, çiçek atma, mezarıma gel yeter, bu da bana yeter, yeter. Evet, Ferdi Baba'nın şarkı sözleriyle gelen Kemer Altından Cemalettin. Teşekkür ediyoruz. Seviyorsanız gururu sevginizin önüne koymayın. Bir gönül kırıldı mı nasıl olsa düzelir demeyin. Çünkü bazı kalpler susar ama unutmaz. Sevdiğiniz insanın kıymetini onu kaybettikten sonra anlamayın. Bir gün keşke dememek için bugün iyi ki varsın demeyi bilin. Çünkü hayat kısa ve bazı insanlar gittikten sonra değil, yanındayken sevilmeli demiş. Yine döktürmüş Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Sen çok iyisin, o yüzden seni seçtim dedi. Ve bana düşmanımın reva görmediği ne varsa yaşattı. İyi olmaktan vazgeçtim mi? Hayır. Ama bir daha kimsenin bana sen çok iyisin demesine izin vermedim. Allah'ım Allah. Rıdvan Akçakaya. Döktürüyor imbaççılarım. Rıdvan'ın bir tane daha notu var, onu da birazdan okuyacağım. Öncesinde Uğur Muratan, sonra buralardayız.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ayşenciler burada mı Ayşenciler? Toplaşın bakalım yamacıma. Bakıyorum mesajlarınıza. Yoruldum baba. Hem de çok yoruldum. Kanayan yaralarımı sarmaktan, güçlü görünmeye çalışmaktan, gözyaşlarımı silmekten çok yoruldum. Tırnağın kırılsa gelirim demiştin. İçinde fırtınalar kopuyor babam demiş.
1: Şarkılar.
0: Halilciğim.
1: Ayşen.
0: Yüreğine sağlık.
1: İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tük.

0: Evet efendim, Halil'in mesajını okuyunca duygulandım. Bazen böyle geçişler yaşıyorum, kusura bakmayın. Bakıyorum Rıdvan Akçakaya'nın mesajına. Ve sen kadın, susacağım dedin. Neden dedim? Ses etmedin. Konuş dedim. Hayır dedin. Daha zamanı değil dedin. Söyleyeceklerini merak etmiyordum. Söyleyeceklerini söyledikten sonra diyeceklerimi de düşünmüyordum. Çünkü ben hazır cevap biriydim. Üzdüler mi seni? Kalbini mi kırdılar? Yoksa kanatlarını mı kırdılar? Bilmiyordum. Çözmeye çalışıyordum seni. Ama çözmek de istemiyordum aslında. Ve gelişini düşündüm. Sonra aniden susmanı. Sahi bir kadın neden susardı ki? Ve konuşmak için gün sayardı. Terk ettikleri için mi? Terk edildiği için mi? Canı yandığı için mi? Can yakacağı için mi? Neden böyleydin be kadın? Herkesle konuşup bana susmanın anlamı neydi? Hadi çıkart ağzından bantları ve konuş. Konuş ki saydığın gün sen sayarken su gibi akıp ömründen götürmesin. Unutma, beklersen ya geç kalırsın ya da konuştuğunda kimse olmaz yanında.
1: Sensiz ölüm, takvimler bilmiyor dün.
0: Vallahi ben sana söyleyeyim Rıdvan Akçakaya. Bir kadın sustuysa bitmiştir her şey. Bunu da bil.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüke

Ne kadar süslesenin rüyalarımı, sabahlar hayıra yormuyor Ayşen. Ağlarsan matemin yalar gecemi.

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Vanilla Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 15.49'u gösterirken telefon bekleyenler burada mı diye sormak istiyorum. Uzun zamandır yayınlamadığım şarkılara yer verdim. Bir tanesi Orhan Gencebay Ayşen isimli şarkı, diğeri Güllü'nün Fark Etmez isimli şarkısı ve Hakan Altun'un Bir Telefon şarkısı. Bugün bütün tuşlara basıyoruz. Bekleme, bakıyorum mesajlarınıza. Nazo Ergün ulaşmış. Prensesim senden bir şarkı istiyorum. Önce kızım Damlama ve İmbaççılar armağan olsun demiş. Nazo Ergün. Çok teşekkür ediyorum. Sibel'imizi de unutmayalım değil mi? Sibel'e de, Nazo anneye de, Ergün ailesine de sevgiler, selamlar olsun buradan. Aşk ve özlem tam olarak pantolon ceplerini kontrol etmeye benziyor. Orada bir şeylerin eksik olduğunu biliyorsun. Sürekli eline atıyorsun ama eline sadece bozuk para ve boş dertler geliyor. Evet, ilginç bir bakış açısıyla gelen Edirneli Arsen Bey. Şimdi artık parayı cebinde taşımıyorlar. Karta yüklüyorlar. Bir ömür boyu ararım. Onu nasıl yapacağız? Umrumda değil. Bozuk para da zaten cebi deliyor. Buradayız diye de eklemiş Arsen Bey. Keyifli dinlemeler olsun efendim. Evet, Hakan Altun. Telefon bekleyenlere, bir haber bekleyenlere, sevdiğinin, evladının, ailesinin, arkadaşının yolunu gözleyenlere geliyor. Hakan Altun sizler için söylüyor, bir telefon.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil.
2: Kafamın içi. Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Döktürüyor damlanız. Niye beni aramıyorsun dedik. Kontörün mü yok? Faturon mu kapalı? Neden diye sorduk. Sırada Etkin var. İşte Sevgi Dedikleri isimli o güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bu arada şu anda beni kimler nerelerden dinliyorsa kısa kısa videoda gönderebilirsiniz. Birçok dinleyicimizden videolar aldık, storylerimizde paylaştık. Bir tek Hakan Bey'den almadık. Hakan Tonga. Sizden de özellikle kısa bir video bekliyoruz efendim. Demiş ki Hakan Bey, kadın bir evin ışığı değil yalnız. Karanlıkta yol gösteren yıldızdır. Bazen bir bakışıyla susturur geceyi, bazen tek sözüyle baharı başlatır. Kadın sevildiğinde çiçek açan, kırıldığında sessizce solan bir gönüldür. Onun güzel sözlerle değil, kıymetini bilerek sevmektir asıl marifet. Bir kadının elini tutuyorsan, sadece elini değil, kalbini de tut. Gözlerine bakıyorsan eğer, orada sana emanet edilmiş bir dünya olduğunu unutma. Çünkü kadın sevginin en güzel hali. Sabırla örülmüş bir ömür ve insanın hayatına bırakılmış en güzel hatıradır.
3: Güzelim, gel de yardım et. Ya da yüreğimi.
2: Yüreğinize sağlık Hakan Bey.
3: Acılar için.
2: Osman'ım bizi merak etme. Biliyorum dinliyorsun radyoyu. Ve bir cumartesi gününün daha sonuna yaklaşıyoruz. Kendine şimdiden iyi bak, seni çok özledim, öpüyorum diye seslenen Gülay'cığım oğlu Osman'a seslenmiş tam 90 İmbat FM aracılığı ile. İnşallah yakın zamanda kavuşursunuz Gülay'cığım. İşte sevgi dedikleri, işte tutku dedikleri, işte aşk dedikleri. Karşınızda efendim, Etkin sizler için söylüyor.

0: Ummadığım anda çıktın karşıma. Sevdim mi bilemem ama alıştım sana. Belki eksik sevmeler, belki yanlış sevmeler yaklaştırdı beni sana. Bir kötülük görmedim senden, İyiliğinden bahsetmiyorum bile. Has tutmuş yüreğim benim, kendimi bile göremiyorum. Hani her yazan karşı tarafı suçlar ya, ben senin karşında eziliyorum. Leyla sendin gülüm, ben senin karşında mecnun olamıyorum. İşte sevgi dedikleri, işte aşk dedikleri, İşte tutku dedikleri buymuş güzel.
1: Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Bizi alıyor duvardan duvara vuruyor. Canımızı okuyor bu şarkılar. Evet efendim, bakıyorum mesajlarınıza. Kiminin oğlu, kiminin eşi, kiminin babası. Kim hasret çekiyorsa. Allah'ım umarım onları bir an önce kavuştursun. Öncelikle Gülay Hanım'a, kendisini tanımıyorum ama benim de bir yanım Muğla Fethiyeli. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah, nerede varsa demiş hasret çekenler. Güzel yürekli Hakan Tonga güzel dilekleriyle gelmiş. Fakat Muğlalı olan Gülistan Turgut. Gülay Hanım nereli bilmiyorum ama güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bir yanınız Muğla Fethiyeli'ymiş. Siz de gerçekten güzel yerlerde bulunuyorsunuz. Bugün mesela Gümüldür dediniz sanırım, yanılmıyorsam. Ne kadar güzel. O zaman Muğla'ya, Fethiye'ye, Gümüldür'e, Ürkmez'e, Kuşadası'na, Antalya'ya, Bodrum'a selamlar olsun.

0: ne görüşler.
1: Damlam, Sibel'im çok seviyor sizi. Senelik izinde olunca buluşacağız nasip olursa. O gün bizim olacak. Kızlarımla baş başa vakit geçireceğim, ne şanslı anneyim demiş. Pamuk yürekli Naz anne, ellerinden öpüyorum. Çok sevgiler, selamlar yolluyorum sana da Sibel'e de. Evet efendim, bu güzel çalışmayı dinleyeceğiz. Bu güzel çalışmayı geçen haftalarda bir haber aldım. Çok sevdiğim bir kardeşim Şakran'daymış. Azat. Bilemiyorum beni duyuyor mu?

Damlanız yine damlalara karıştı. Evet, bugün duygusallığım üstümde. Azatçım, bu şarkı sana gelsin. Şakran'da beni dinleyenlere gelsin. Ödemiş'te, Foça'da, Manisa, Alaşehir'de, oralarda dinleyen abilerime, kardeşlerime de göndermek istiyorum. Ve Hakkı Bulut'u da dinleyeceğiz, Gardiyan isimli şarkıyı. O da reklamlardan sonra gelecek efendim. O zaman hadi dinleyelim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
5: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 16.22 gösterirken, birlikteliğimizin de son yarım saatine girmişken dönüyorum mesajlarınıza. Hayat öyle bir düz yol değil ki. Bazen yokuş olur, nefesini keser. Bazen insan olur hevesini. Taş ayağını yaralar, insan ise kalbini. En derin izleri yollar değil, İnsanlar bırakır. Kemal Altın'dan Cemalettin, yüreğine sağlık.

0: Şiirlerimi okuduğun için ağzına sağlık Damla Hanım. Rabbim sesinize zeval vermesin demiş. Teşekkür ediyorum Hakan Bey.
1: Vazgeçeceğim.
0: Gönlümün kralı Ferdi Tayfur diye seslenen Lütfü Erdoğan. Rastgele kolay gelsin. Ta Aydın'dan saygılar selamlar olsun Damla hanımefendi. Meslektaşların İzmir'in kadife sesi can bacımıza da, Rüya'ya da, Aydın'ın divası Çerkez kızı Buse hanımefendi. Ayrıca İzmir Karaburun Sahipler Köyü'nden can ablam Hikmet Çoban, Riva Mobilya Güzellik Merkezi çalışanlarına, Müslüm Baba'dan bir şarkı. Avucu kaşınır para gelecek, ayağı kaşınır yola gidecek, sırtı kaşınır kavga edecek. Arkadaş, sen kirlenmişsin işte git yıkan demiş. Yurdumun insanları diye de ekleyen Aydın'dan ulaşan Fahrettin Demir. Hoş geldiniz. Aydın'a da sizlere de selamlar olsun.

Evet, Seda Sarı ulaşmış. Damla, senden Mithat Bey'den Sitem şarkısını istiyorum, lütfen çalar mısın demiş. Birlikteliğimizin son yarım saati Sedat. Sıradaki şarkı sana da gelsin. Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinliyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet efendim, birlikteliğimiz Müslüm Gürses ile devam ediyor. Ağlama Gözlerim isimli şarkısını dinleyeceğiz. Bakıyorum mesajlarınıza Bilgi Hanım ulaşmış. Damla, güzel bir yayın oldu. Emeğine yüreğine sağlık, haftaya görüşürüz. Oğuz da teşekkürlerini iletmiş. Tekrardan selam olsun. Damla Hanım, burcunuz ne diye sormuş Hakan Bey. Kaktüs burcuyum efendim. Dikenlerim var. Ve aynı zamanda bu şarkı çok özel bir şarkı. Vazgeçeceğim şarkısı beyin yakıyor vallahi, sözlere bak ya demiş. Evet, Hakan Taşıyan'ın güzel bir çalışmasını dinledik az önce. Melek Hanım ulaşmış. Selamlar Damla Hanım. Melek Taşlı sayfası ile Yüksel Hanım ulaşmış. Çok pardon. Selamlar Damla Hanım, ben Yüksel Gün. Alaşehir'de bulunan canım evlatlarım için Nazif Gün, Ali Gün, Can Gün, Volkan Konak'tan bir şarkı. Başım öne, evet, sıradaki şarkı sizlere de gelsin. Kalırım yalnız başıma, bir gençlik. Dudordu ulaşmış. Bir mahkumun en güzel sözü şu değil miydi? Bugün değil ama elbet bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sakın ola beni unutma. Can parçam en yakın zamanda demiş. Osman Ordu'ya gönderdiği mesajdı Dudu Hanım'ın.

0: Evet, imba açılırım saatlerimiz 16.32. Dediğimiz gibi birlikteliğimizin son yarım saatine yaklaşmaktayız. Ve diğer mesajlarınıza bakacak olursak Nesrin Hanım ulaşmış. Evet, Nesrin Hanım ulaşmış. Damla Hanım, çok değer verdiğim eşim Seyfullah için sıradaki şarkıyı istiyorum. Ona şunu söylemek istiyorum. Senin bile haberin olmadığın şeylerden dolayı seviyorum. Sen boşuna saçlarını düzeltme demiş. Evet, yüreğinize sağlık Nesrin Hanım. Müslüm Baba, ağlama gözlerim desin. Sonra devam edeceğiz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, saatlerimiz 16.39'u gösterirken bakıyorum mesajlarınıza. Nazo Ergün ulaşmış. Bir hafta nasıl geçecek? Günler geçmiyor kızım olmayınca. İyi tatiller, bir hafta sonra görüşmek üzere demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca ben de sizleri çok özlüyorum gerçekten.

Ama aslında farkında olmadan zaman çok hızlı geçiyor sevgili imbatçılarım, canlarım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir yayın oldu. Kendine şimdiden iyi bak damla. Hoşça kal. Güle güle, yittemi Sedat Sarı. Sensizlik. Teşekkür ediyorum.

0: Evet efendim, saatlerimiz 16.40 yaptık. Kibariye'yi dinleyeceğiz. Sonrasında programın içerisinde olan 16.40 reklamlarına gideceğiz. Reklamların dönüşünde kalan mesajlarınızı şöyle bir hep birlikte toparlamış olacağız. Sonra finali gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Hastayım sana. Hastayım,
1: hiç kimse bilmiyor. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0230 2-457-60-03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Son şarkımız da şanımıza yakışır olsun istedim Ferdi Tayfur ile. Bugünlük noktayı koyalım istedim. Bakıyorum mesajlarınıza, Hakan Bey ulaşmış. Az sabır edin, bir haftayı kısaltacağız artık demiş, imbatçılara seslenmiş. Teşekkür ediyorum ilginize, sevginize. Evet, gerçekten bir hafta boyunca ben de sizleri özlüyorum imbatçılarım. Daha fazla yayın isteyenler var benden. Fakat tadında bırakmayı tercih ediyorum. Boşuna demedik. Damla ile müzik ziyafeti. Bir hafta boyunca kaliteli bir şekilde ziyafet çekiyoruz. Sen görmezsen Allah görür, Allah görürsün. Ferdici Baba ulaşmış. Cansın ablam, seni çok seviyorum demiş. Ferdici hoş geldin. Ferdi Baba'nın bu şarkısı sana da gelsin. Ben senin kalbimi bıraktın sevginin müptelasıyım. Aşka kimlik verilmiyor ki, doğum yerim yüreğin yazsın demiş. Cemalettin son noktayı koyarak gelmiş.

Dünya kısa, ömür emanet, kalp kırmaya değmez, bir gönül yıkıp da bin pişman olmaya değmez, bugün varsın, yarın belki yoksun, sevgi varken küs diye değmez, şu kısacık dünyada bir insanın kalbini kırmaya değmez. Video da atacağım bu arada demiş. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Aynı zamanda burcumu sormuştunuz. Nazo Hanım da burcumu sordu. Ben İkizler Burcu'yum efendim. 17 Haziran. Ama yükselenim Başak. O yüzden belirli yaştan sonra ikinci burcumun özelliğini taşımaya başladığımı hissediyorum. Başak Burcu'na geçtim. Daha disiplinli, daha dingin, daha durgun, daha sakin. İkizler Burcu birazcık daha... Kanı fazla kaynıyordu. Evet, bu sorunun da cevabını vermiş olduk. Seni ben... Hadi seni uğurlayalım bakalım, kendini üzme demiş. Nedir seni ben... Mesajlarımı okuyayım da ondan sonra gideyim değil mi? Nedir seni gizli gizli... Damla abla, bugünkü güzel programın için sana canı gönülden teşekkür ediyorum. Güzel memleketim Karamürsel'den hayırlı günler diliyorum. Allah emanet olun demiş. Güzel yürekli Mümin Aktaş. Selam, ben Nesrin. Seyfullah, seni seviyorum. Hasretle bekliyorum demiş. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM. Kendi gününde kendi saatinde hoş geldin Damla Hanım. Hayırlı hafta sonları demiş. Ben gidiyorum Sertan. Sen hoş geldin. Tam gider ayak imbaççılarım coştu. Yorumları yağdırmaya başladılar. Ama hepsini okuyacağım. 7 gün 163 saatlik zorunlu birbirimizi özleme molamız başlamıştır demiş. Eyvah eyvah. İmbaççılarım gün sayıyor diye biliyordum ama artık saatleri dakikaları saymaya başladık. Lütfen bu süre zarfında beni de unutmayın demiş. Edirneli Arsen Bey, teşekkür ediyorum. Günlerde duymaz oldum sesini. Kaç zamandır görmüyorsun halimi. Unut ile umut arasında kaldı gönlüm. Söylesene, bir harf kaç parçaya bölüyor insanı? Allah'ım Allah'ım. Gider ayak döktürüyor Cemalettin. Damla'nın bugünkü muhteşem müzik ziyafeti için yüreğine, soluğuna, sesine sağlık, her şey gönlünce olması dileğiyle saygı ve sevgilerimle her şey için teşekkür ediyorum demiş Lütfer Doğan. Muhteşem yayın için teşekkür ediyoruz Damla Hanım efendi. Yüreğine, sesine, nefesine sağlık. Musmutlu günleriniz olsun. Ayrıca Müslüm Baba şarkısı Ağlama Gözlerim çoktan belli dinlemedik. Çoktan beri demek istediniz sanırım. Süper, saygılar selamlar olsun demiş. Fahrettin Demir, çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi benden olsun efendim. Tekrardan Aydın'a sevgiler, selamlar gönderiyorum.

Artık beni bırakın, imbaççılarım, gideyim. Anlaştık mı? Haftaya yine bu frekansta buluşacağız. Allah'ın izniyle. Kendinize şimdiden çok ama çok iyi bakın. Son şarkım da bütün Ferdi Tayfur hayranlarına, bütün imbaççılara, şu an sesimin ulaştığı herkese gelecek. Değer miydi aşkımızı yıkmaya? Özellikle Nazo Ergün'e, Sibel'e, Ergün ailesine gelecek. Yolunuz sevgili rehberiniz daima dostluk olsun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
7: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin. Vakit çok geç kalmadan.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin. Aşkım, aşkım, hep seni bekledim. Aşkım, aşkım, sen böyle değildin. Aşkım, aşkım,

Aşkım, aşkım, sensizlik bir ölüm. Aşkım, aşkım, çekilemez zulüm. Aşkım, aşkım, artık yetmedi mi? Aşkım, aşkım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
4: Senin kalite Demente Mobilya.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan.

0: 1500 liradan. Tek kişilik vaza setleri 9900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalp.

orada ye. Ah be anne, sen gittin, ben bittim, biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bir alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim, hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sensizliğin ölüm.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
8: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerim hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey, ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen, karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi ağladığım?

Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep sende.

ne zaman geçersen bu mahalleden içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi bir kadın vardı. Burada bu yerde benle yaşardı.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabımda. Sevdaysa sevda, kavgaysa kavga.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

koydu tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak. Onu anlayamadım.

bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni, aşk ne hale koydu.

insan sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

sen, hor görme kim bilir ne derdi vardı. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir.

Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetme kuldan, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetme kuldan, gönül bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlü

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü, boz bulanık çaylara döndürdüler.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mah gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak.

gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş, sevmek boşmuş. Boş, boş.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: Münir Sekmeç, Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her cilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kayıp olan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.